0: Kennemer turların.
1: Evet, turları var.
0: Turların, you can just verify.
1: No, you can just verify.